0: ovarim el hanımı. In yokuz feod monstum. At duhanın frihi. Dir altri hoffnung.
1: Sporvognen med Liselotte Krogager.